nu xam ni ci deg deg ak gis lañu am ci mom ca wal ca liket siw na ganar bu doon garab ci guday digron bu doon ci reyay di xey bu doon ci reyay digir fa ganar bu doon guy ding di jaan bu doon dakar di guray go xamne pencem ma bayre penc ganar faslun fipti de i amrihi mam samba jaar mbay neena ba cheikh kawe gaña ci mbax ak ci diina kit mu bebeluk tabe fi mu yol baganar wala fe fe xaan bu bax feliyat di joru ca kaw sar xolle yey ji fa